Awurade ne medim afo. Awurade, dom ne bua oba ne sibiye wat. Shawani.